Ngalo ngolishalo ebusuku. Ngalo shalo ebusuku. 6 to 9. No Pet Zondi. Pet Zondi. We taking you back. Ezakudala no Pet Zondi.